yapıyorsun? Ma jine bejin an jin ma bokuj emitne cehennemi. Ja khana da ne vermen mi?